0: kalsın iki.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Gün içerisinde birçok şey dikkatimizi çekmek için kullanılıyor. Onlardan bir tanesi de metroda anons gelmeden önce yayınlanan böyle kısa melodiler var ya, işte o müzikler. Hani böyle dın dın diye çalar, herkes bir anda kafasını kaldırır. O ses boşuna değilmiş. Metro sistemlerine bu kısa melodiler dikkatimizi çekmek için anonstan önce bir çeşit işitsel sinyal olarak kullanılıyormuş. Biliyorduk zaten de bilim de hatırlattı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dikkatimizi çeken seslerden bahsediyorduk ya. Evet, bazıları bir dakika dikkatini bu anonsa ver diye kullanılıyor. Bazı sesler de bazı seslere gerçekten acayip benziyor. Aylarca konuştuk İzmir'de yaşayanlar. Demek istediğimi çoktan anlamış olabilir. İzban'a binerken o İzban'ın o kalkış sesini hatırlıyor musunuz? Hani tren hareket etmeden hemen önce gelen o kısa melodi. İşte o ses D Dublima'nın belki şarkısının klarnetli enstrümantal girişine ne kadar benziyor, değil mi? Yani bu şarkıya hadi dinleyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Sadece uzun yolculuklarda kullandığımız şeylerden bir tanesi bu uyum yastığı. Eminim sizin de evde birkaç tane vardır. Artık kullanmayacağız galiba çünkü uçaklarda yeni bir uygulamaya geçilmiş. Bundan böyle bazı havayolu şirketleri koltuklara sabit boyun desteği eklemiş. Yani artık uzun uçuşlarda ekstra yastığımıza dolaşmamıza çok da gerek yok. Peki bundan en çok kim etkilenecek derseniz elbette boyun yastığı sektörü. Yani tatil rotalarından gittiğiniz her yere kadar çok denk geliyorum ben çarşıda pazarda boyun yastıklarına. Bence böylece bu sektörde final yapmış oldum. Ne dersiniz?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yerleri terk etmek için çok doğru zaman diyebilirsiniz bu haberin sonrasında. İstanbul trafiğinde bir İstanbullu yılda yaklaşık 120 saat kaybediyormuş. 120 saat ne demek biliyor musunuz? Tam 5 gün. Yani yılda 5 günümüz arabada, trafikte, aynı şeritte, aynı korna sesleriyle geçiyor. Üstelik rapora göre İstanbul trafiğinin yıllık ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar. Düşünsenize yılda 5 gününüzü geri verseler ne yapardınız? Valizler toplandı galiba ama bir dakika durun. Önce şu şarkıyı dinleyin.

Evet, şarkılar bu kadar etkiliyor. Yani öyle küçümsemeyin bence. Neyse, İstanbul'dan şeye bakalım. Dünyanın en mutlu tatil şehri belli olmuş. Yani nerede yaşarız bilinmez ama tatile gittiğimizde en çok bizi mutlu eden yer Lizbon'muş. Bookreads en azından öyle düşünüyor. Öyle bir araştırma yapmış. Neye bakılmış derseniz, güneş ışığına, yeşil alanlara, yürüyerek gezmenin kolaylığına, sağlıklı yemek seçeneklerine ve elbette uyku kalitesine. Başka nereler derseniz, ikinci Helsinki, üçüncü Orlando. Demek ki dünyanın en mutlu tatili için bize çok da karmaşık bir şey lazım değil. Güneş çıksın, yemek güzel olsun, biraz da yürüyelim. Gerisini zaten tatil hallediyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biz gelecek yazı planlamaya başladık. Hangi şehre, hangi ülkeye gitsek, hangi kasabaya gitsek kendimizi daha mutlu, daha rahat hissederiz. Yani biz böyle, yani normal insanlar olarak böyle düşünüyoruz. Ama başkaları hiç öyle düşünmüyor. Yapay zeka dünyayı değiştirecek. Bu değişirse, her şey değişirse acaba nasıl bir şehirde yaşamalıyız diye düşünüyor bazıları. Teknoloji dünyasından bir grup yapay zeka sonrası yaşayacakları yeni bir şehir kurmaya hazırlanıyorlar. Adı da Praxis. Dünyanın farklı yerlerini gezmişler, Akdeniz'e bakmışlar, Görlant'a bakmışlar, düşünmüşler. Sondaki adres Uruguay. Üstelik hedef sadece birkaç bina dikmek falan değil yani. Yani yapay zeka geleceği kuruyor insanların yardımıyla.

0: Baktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: 99.5 Radyo

bırakmıyorlar. Biri gidiyor uzayda koloni kurmaya çalışıyor. Biri Uruguay'da yapay zeka sonrası için yeni bir şehir kuruyor. Bir rahat mı bıraksak acaba şu dünyayı, evreni? Biz burada hala kirayı nasıl çıkaracağız? Trafik ne olacak? Elektrik faturası ne geldi diye düşünüyoruz. Bunlar da acaba insanlığın geleceği için yeni bir kent kursak mı diye düşünüyorlar. Herkes de aynı yerde yaşıyor bu arada.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Mesela şef Mehmet Yalçınkaya demiş ki artık dilim karpuzlara yarım karpuzlara geçilmesi lazım. Gerçekten ya, durduk yere değil aslında bu. Şefimiz doğru söylüyor. Evde iki kişi yaşıyoruz. 7 kiloluk karpuz yani. Ye bitmiyor değil mi? Bu yaz ben de aynı sıkıntıyı yaşadım. Mehmet Şef'in önerisi alışveriş haftalık menüye göre yapmak ve ihtiyacımız kadar almak. Çok mantıklı bence. En azından gelecek yazdan itibaren bunun devreye sokulması gerek.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Sokakta tek başınıza yaşamak için ne kadar kazanmanız gerekiyor? Hesaplayalım. Mesela Manhattan'da tek yatak odalı bir dairenin ortalama kirası ayda 4.425 dolarmış. Bir de New York'ta yaygın olan 40 kat kira kuralı var. Yani yıllık geliriniz aylık kiranın yaklaşık 40 katı olacakmış. Gerçekten şöyle bir baktığınızda herhangi bir şirkete CEO falan olmanız gerekiyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşamak için.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi 2006'da Türkiye'de internet deyince aklımıza ne geliyordu acaba? Bir arama kutusu, bir de bağlanıyor yazısı. Gerçekten bugün internet bambaşka bir yerde değil mi? İşletme için ihracat kapısı, bir öğrenci için ders arkadaşı, bir üretici için dünyaya açılan vitrin. 20 yılda çok şey değişti. Eskiden Google'a girip bu ne demek diye arıyorduk. Şimdi yapay zekaya giriyoruz. Bunu benim için yapar mısın diyoruz. Ha, güzel şeyler de oldu yani. Hani genelde özellikle programımızda hep olumsuz şeylerden konuşuyoruz. Yapay zeka ile ilgili falan ama. Yok canım, memnun olduğumuz taraflar da var yani.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: ara beni.
1: Alo.
2: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftayı ortaladık, çarşambaya ulaştık. Bu güzel çarşambanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de önümüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılarla günün, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renya, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik edin.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Beste fabrikatörlerimizden sevgili Ersoy Üner, bir kez Yapma ile konuğumuz oldu. Müzik dünyasındaki pek çok şarkıda imzası bulunan, aynı zamanda kendi yazdığı şarkıları kendi seslendiren isimlerden. Ki ben zaman zaman şöyle düşünürüm, bir şarkıyı en iyi yazan söyleyebilir, ruhunu verebilir, o duyguyu hissettirebilir diye. Ersoy Üner de çok güzel yapıyor bu duygu hissettirme mevzusunu. Yapma ile radyolarınız dedi. Peki müziğin sesini kısmazsanız hayatın ritminde birazdan Sezen Aksu burada olacak. İrem Derici dinleyeceğiz. Model tekrardan bir araya geldi biliyorsunuz. Model grubunu konuk edeceğiz. Yıldız Tilbe, Sefo, Göksel, çok daha fazlası var hayatın ritminde. Onlardan önce Altay konuğumuz olacak. Güzel bir çarşamba olsun diye radyonuzun sesi hep açık olsun.

Havalar bir müddettir mevsim normallerinin altında ilerliyordu ama size müjdeli haberi vereyim. Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak ama gündüz saatlerinde. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde 30 dereceye ulaşabilir diyorlar. Ancak asıl pastırma sıcakları Ekim'in 15'inden sonra gelecekmiş. Hatta şöyle bir rivayet var, asıl pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 10 Kasım arasında geleceği söyleniyor. Biz o zamana kadar sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim. Fakat önümüzdeki haftalarda uzun vadede sıcaklıkların tekrardan yükseleceği söyleniyor, hatırlatmış olalım. Peki sıcaklık ister mevsim normallerinde ister düşük olsun, biz yeter ki her anın tadını çıkartmayı bilelim. Bu güzel çarşamba gününde de günün tadını çıkartmayı unutmayalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bir güne başlarken hepimiz iyi bir gün olacak diye düşünerek başlıyoruz. İyi dileklerle, iyi böyle temennilerle başlıyoruz. Düşlerimizi gerçekleştirmek için adım atıyoruz ama hayatın izin vermesi de önemli tabii ki. Bir de kendinize ayırdığınız vakit de önemli. Çünkü tüm zamanınızı etrafınızdakileri mutlu etmeye çabalayarak geçiremezsiniz. Bu yüzden kendinize de vakit ayıracaksınız. Böyle basit yöntemlerle genel bir iyilik hali yaratıp kendinizi daha iyi hissedip daha iyi bir gün geçirebilirsiniz diyorlar. Eğer bir günün iyi olması sizin için önemliyse o halde günün güzel yanlarına bakın. Mesela trafikte kaldıysanız gökyüzünü izleyin. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız uzun zamandır sizi aramadıysa siz onu arayın mesela. Herkes için endişelenmeyi bırakın. Sevmek ve endişe duymak aynı şey değil, unutmayın. Endişe zaman zaman mutsuzlaştırıyor insanoğlunu. Bir de birilerine yardım edin. Eğer gününüz gerçekten iyi geçsin istiyorsanız birilerine yardım ettiğinizde kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinizi fark edeceksiniz. Küçük kaçamaklar yapmayı da ihmal etmeyin diyelim. Gününüz güzel geçsin, onlar söylememiş ama ben ekliyorum. Radyonuzun sesi açık, kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

harika bir çarşamba günü, güzel bir gün olsun diye. Kulağınız hayatın ritminde, biz günü karşılamaya devam ediyoruz bu çarşamba gününde. Güzel bir güne başlarken gün içinde yapacaklarınızı büyük bir ihtimalle en azından hiç değilse zihninizin içinde planlıyorsunuzdur. Fakat spontan yaşanan anların, gelişi güzel günlerin daha güzel başladığını, daha güzel devam ettiğini biliyorsunuz. Küçük bir tavsiye vereyim yeni güne başlarken. Bu küçük tavsiye belki de gününüzü güzelleştirecek. Anı yaşamak için her anı programlamayı bırakın. Anı yaşamak için biraz da programlasanız da günü gelişi güzel yaşamayı, gelen şeylerin en güzel tarafını görüp kabul etmeyi de ihmal etmeyin diyelim. Yeni bir gün daha çoktan başladı. Biz de bu yeni günü güzelleştirmek üzere yanı başınızdayız.

gittikçe son yıllarda yapay zeka kullanımı artmaya devam ediyor. Özellikle insanlar yapay zekaya bir şeyler danışıyorlar. Evet, aldıkları cevap hoşlarına gidiyor çoğunlukla. Çünkü duymak istedikleri cevabı veriyorlar. Sadece gençler değil, sadece yeni nesil değil, artık yaşlılar da yapay zekaya soruyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada 65 ila 74 yaş aralığında yapay zeka kullananların oranı neredeyse 3 kat artmış. Geçen yıl %1,5 iken bu yıl %5'in üzerine çıktığı söyleniyor. 65-74 yaş aralığındaki yapay zeka kullanımı. Peki sizde durumlar nasıl? Yapay zekaya her şeyi soruyor musunuz? Yoksa hali hazırda hala bildiklerinizle mi devam ediyorsunuz?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto

Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Günlük hayat içerisinde hepimizin stres yaşamadığı an yoktur mutlaka. İş yerinde, yolda, evde, okulda hiç fark etmiyor. Bulunduğumuz herhangi bir ortamda stresli bir an yaşıyoruz. Ufak da olsa strese maruz kalabiliyoruz. İşte karşılaştığınız stres siz farkında olmadan vücudunuzun en hassas bölgesinden çıkabiliyor. Misal, pek çoğunuz stres mideme vurdu dersiniz. Hepimizin yaşadığı bir durumdur. Yaşadığımız tatsız olaylar sonrasında bazen midemiz ağrır. Ancak kulak burun boğaz uzmanları stresin kulağa da vurduğunu söylüyorlar. Kulak çınlamasının sizi birilerinin anmasından ziyade stres kaynaklı olabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz ardı etmeyin diye hatırlatmak istedim. Yaşadığımız farkında olmadığımız küçük stres anları kulakta çınlamalara, bazı problemlere de sebep olabiliyormuş. Eğer devam eden, açıklanamayan kulak çınlamaları varsa belki de kaynağı yaşadığınız o strestir. Bir uzmana başvurmakta fayda var diye hatırlatalım. Ama tabii ki kulağımızın pasını silmek üzere müziğin sesini biraz daha açalım.

Günün, sabahın vazgeçilmezlerinden bir tanesi kahve. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz için öyle. Son yıllarda kahve tüketimi çok daha fazlalaştı. Fakat kakao çekirdekleri, kahve çekirdekleri önümüzdeki yıllarda azalacak. Bu yüzden tüketim miktarına biraz daha dikkat edelim. Hem bunun için hem de kilo almamak için. Yani siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben günümü bir fincan kahveyle geçiriyorum. Ben kilo almak istemiyorum. Dolayısıyla kahveye yöneliyorum diyebilirsiniz. Evet, kalori yakma sürecinde, kilo verme sürecinde yağ yakımına yardımcı olsa da kahve farkında olmadan kilo almanıza da sebep olabilir diyor uzmanlar. Diyetisyenler kahve tüketiminin kafein duyarlılığı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları gibi düzenleri değiştirebileceğini, dolayısıyla kahvenin yanında yediklerinizden dolayı kilo alabileceğinizi söylüyorlar. Eğer kahveden dolayı uykusuz kalıp daha fazla yemek yemeye yöneliyorsanız kahve kilo vermeye yardımcı olmayabilir. Bu yüzden kahve tüketirken metabolizmayı hızlandırmasından ziyade tüketim miktarınıza ve beslenme düzeninize de dikkat etmekte fayda var diyelim. Kilo verelim derken kahve yüzünden kilo almayalım aman.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi büyük bir ihtimalle kullandığınız telefonlarda zaman zaman depo yeri dolu gibi uyarılar alabiliyorsunuz. Hemen fotoğrafları silmeyin diyorlar. Belki karşınıza çıkmıştır bu detaylar. Çünkü evet, gereksiz fotoğrafları silmekte fayda var ama sadece fotoğraflarla alan açamazsınız kendinizi. Daha ziyade kontrol etmediğiniz klasörler var telefonunuzun içinde diyorlar. Size gönderilen her fotoğraf, her sesli not, her belge belki de kayıt altında hala durmaya devam ediyor. Yıllar önce sessize aldığınız gruplardan gelen fotoğraflar, sesli mesajlar, hiç açmadığınız belgeler gigabaytlarca yer kaplıyor olabilir. Bunun için ilk önce otomatik olarak kaydedilen yerlerdeki kayıtları silmekte fayda var. Ön bellekleri temizleyeceksiniz. Yazışma uygulamaları, sosyal medya hesapları, video izleme sitelerinin ön belleklerini temizlediğinizde oldukça fazla alan açıldığını göreceksiniz. Her şeyi otomatik indiren uygulamalar, aynı zamanda hiç temizlemediğiniz çöp kutuları da telefonunuzda yer kaplıyor olabilir. Fotoğrafları silmeden önce buraları bir göz atın, sonra gereksiz fotoğrafları sildikten sonra çöp kutusunu da boşaltmayı ihmal etmeyin diye bugünün hatırlatmasını yapmış olayım.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi beslenme düzenimize çok dikkat ediyoruz belki de. Sağlıklı besleniyoruz. Evet, ama yediğimiz saatlere dikkat etmiyoruz. İlginç bir araştırma yapmışlar. Aynı kaloriyi farklı saatlerde tükettikten sonra vücutta farklı karşılık aldığını görmüş uzmanlar. Misal çok sevdiğiniz bir hamburger yiyeceksiniz ama günün herhangi bir saati fark etmez diyorsunuz. Vücut ne bilsin gece ya da gündüz olduğunu biliyor. Araştırmacılar bunu ispatlamışlar. Sadece öğün saatlerini daha geç saatlere alarak, daha geç saatlerde yemek yiyerek hem daha çok yemek yenildiğini, hem daha sık acıkıldığını, hem de uyanıkken harcadığınız enerjinin geç saatlerde daha düştüğünü fark etmişler. Yani akşam saat 5'te yediğiniz hamburgerle gece 11'de yediğiniz hamburger arasında dağlar kadar fark var. Kalorisi aynı fakat vücuda getirisi farklı. Dolayısıyla geç saatlerde yemek yediğinizde hem enerjisini harcayamıyorsunuz, kalorisi vücutta kalıyor, hem de geç saatlerde yemek yenildiğinde sindirim sistemi daha sağlıklı çalışmadığı için vücutta kalorisi daha fazla kalıyor. Bu yüzden yediğiniz yemekler elbette önemli ama yediğiniz saatte en az onun kadar önemli, unutmayın.

Şimdi malum artık resmen sonbahardayız, mevsim geçişindeyiz. Yazlık kışlık ayarlaması yapıyorsanız eğer, gardırobunuzda asla tutmamanız gereken parçalardan bahsedeceğim. Birinciyi tahmin ediyorsunuz. Bir gün kilo verirsem bunları mutlaka giyerim dediğiniz kıyafetleri gardırobunuzda tutmayın. Çünkü bir gün kilo veremiyorsunuz. Dolayısıyla o kıyafetler hep gardırobun bir kenarında fazlalık olarak durmaya devam ediyor. Daha önce aldığınız, belki de çok beğenerek aldığınız ama hiç giymediğiniz o kıyafetleri de gardırobunuzda tutmayın diyorlar. Bir gün mutlaka giyerim diye tuttuğunuz kıyafetleri de hiçbir zaman giymiyorsunuz. Lazım olur mantığıyla saklananlar, yıllar geçse de hiç kullanılmayanlar, sadece indirimde diye aldığınız, hala etiketli duranlar da bir gün kullanılmıyor. Kumaşı bozulmuş, yıpranmış, tamir edilecek kıyafetler de hemen tamir edilmezse giyilmiyor. Hiçbir şeyle kombinleyemediğiniz o çok sevdiğiniz bluzu belki de hiç giymeyeceksiniz. Dolayısıyla size negatif hissettiren, enerjinizi düşüren, bugüne kadar hiç giymediğiniz, giyemediğiniz, bir kenarda duran, gardırobunuzda bekleyen kıyafetleri gardırobunuzdan çıkartmanın vaktidir hanımlar beyler. Artık saklamaya gerek yok bence.

Haftanın ortasında bu güzel çarşamba gününü hayatın ritmiyle bugünün de 2 saatini birlikte paylaştık. Biraz daha gündemden uzaklaştık. Belki bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik ama bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Renya mikrofon başındayım. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine aynı saatlerde yine burada bu frekansta görüşmek üzere.

ki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

0: Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

gün içerisinde birçok şey dikkatimizi çekmek için kullanılıyor. Onlardan bir tanesi de metroda anons gelmeden önce yayınlanan böyle kısa melodiler var ya, işte o müzikler. Hani böyle dın dın diye çalar, herkes bir anda kafasını kaldırır. O ses boşuna değilmiş. Metro sistemlerine bu kısa melodiler dikkatimizi çekmek için anonstan önce bir çeşit işitsel sinyal olarak kullanılıyormuş. Biliyorduk zaten de bilim de hatırlattı.

Dikkatimizi çeken seslerden bahsediyorduk ya. Evet, bazıları bir dakika dikkatini bu anonsa ver diye kullanılıyor. Bazı sesler de bazı seslere gerçekten acayip benziyor. Aylarca konuştuk İzmir'de yaşayanlar. Demek istediğimi çoktan anlamış olabilir. İzban'a binerken o İzban'ın o kalkış sesini hatırlıyor musunuz? Hani tren hareket etmeden hemen önce gelen o kısa melodi. İşte o ses D Dübliman'ın belki şarkısının klarnetli enstrümantal girişine ne kadar benziyor, değil mi? Yani bu şarkıya hadi dinleyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

sadece uzun yolculuklarda kullandığımız şeylerden bir tanesi bu uyum yastığı. Eminim sizin de evde birkaç tane vardır. Artık kullanmayacağız galiba çünkü uçaklarda yeni bir uygulamaya geçilmiş. Bundan böyle bazı havayolu şirketleri koltuklara sabit boyun desteği eklemiş. Yani artık uzun uçuşlarda ekstra yastığımıza dolaşmamıza çok da gerek yok. Peki bundan en çok kim etkilenecek derseniz elbette boyun yastığı sektörü. Yani tatil rotalarından gittiğiniz her yere kadar çok denk geliyorum ben çarşıda pazarda boyun yastıklarına. Bence böylece bu sektörde final yapmış oldum. Ne dersiniz?

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gülüşün acımla dans ederken ölüyorum haberim yok.

yerleri terk etmek için çok doğru zaman diyebilirsiniz bu haberin sonrasında. İstanbul trafiğinde bir İstanbullu yılda yaklaşık 120 saat kaybediyormuş. 120 saat ne demek biliyor musunuz? Tam 5 gün. Yani yılda 5 günümüz arabada, trafikte, aynı şeritte, aynı korna sesleriyle geçiyor. Üstelik rapora göre İstanbul trafiğinin yıllık ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar. Düşünsenize yılda 5 gününüzü geri verseler ne yapardınız? Valizler toplandı galiba ama bir dakika durun. Önce şu şarkıyı dinleyin.

Evet, şarkılar bu kadar etkiliyor. Yani öyle küçümsemeyin bence. Neyse, İstanbul'dan şeye bakalım. Dünyanın en mutlu tatil şehri belli olmuş. Yani nerede yaşarız bilinmez ama tatile gittiğimizde en çok bizi mutlu eden yer Lizbon'muş. Bookreads en azından öyle düşünüyor. Öyle bir araştırma yapmış. Neye bakılmış derseniz, güneş ışığına, yeşil alanlara, yürüyerek gezmenin kolaylığına, sağlıklı yemek seçeneklerine ve elbette uyku kalitesine. Başka nereler derseniz, ikinci Helsinki, üçüncü Orlando. Demek ki dünyanın en mutlu tatili için bize çok da karmaşık bir şey lazım değil. Güneş çıksın, yemek güzel olsun, biraz da yürüyelim. Gerisini zaten tatil hallediyor.

biz gelecek yazı planlamaya başladık. Hangi şehre, hangi ülkeye gitsek, hangi kasabaya gitsek kendimizi daha mutlu, daha rahat hissederiz. Yani biz böyle, yani normal insanlar olarak böyle düşünüyoruz. Ama başkaları hiç öyle düşünmüyor. Yapay zeka dünyayı değiştirecek. Bu değişirse, her şey değişirse acaba nasıl bir şehirde yaşamalıyız diye düşünüyor bazıları. Teknoloji dünyasından bir grup yapay zeka sonrası yaşayacakları yeni bir şehir kurmaya hazırlanıyorlar. Adı da Praxis. Dünyanın farklı yerlerini gezmişler. Akdeniz'e bakmışlar, Gölant'a bakmışlar, düşünmüşler. Sondaki adres Uruguay. Üstelik hedef sadece birkaç bina dikmek falan değil yani. Yani yapay zeka geleceği kuruyor insanların yardımıyla.

bırakmıyorlar. Biri gidiyor uzayda koloni kurmaya çalışıyor. Biri Uruguay'da yapay zeka sonrası için yeni bir şehir kuruyor. Bir rahat mı bıraksak acaba şu dünyayı, evreni? Biz burada hala kirayı nasıl çıkaracağız? Trafik ne olacak? Elektrik faturası ne geldi diye düşünüyoruz. Bunlar da acaba insanlığın geleceği için yeni bir kent kursak mı diye düşünüyorlar. Herkes de aynı yerde yaşıyor bu arada.

üç, dört. Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Mesela şef Mehmet Yalçınkaya demiş ki artık dilim karpuzlara, yarım karpuzlara geçilmesi lazım. Gerçekten hayır, durduk yere değil aslında bu. Şefimiz doğru söylüyor. Evde iki kişi yaşıyoruz. 7 kiloluk karpuz yani. Ye bitmiyor değil mi? Bu yaz ben de aynı sıkıntıyı yaşadım. Mehmet Şef'in önerisi alışveriş haftalık menüye göre yapmak ve ihtiyacımız kadar almak. Çok mantıklı bence. En azından gelecek yazdan itibaren bunun devreye sokulması gerek.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

mutfakta tek başınıza yaşamak için ne kadar kazanmanız gerekiyor? Hesaplayalım. Mesela Manhattan'da tek yatak odalı bir dairenin ortalama kirası ayda 4.425 dolarmış. Bir de New York'ta yaygın olan 40 kat kira kuralı var. Yani yıllık geliriniz aylık kiranın yaklaşık 40 katı olacakmış. Gerçekten şöyle bir baktığınızda herhangi bir şirkete CEO falan olmanız gerekiyor. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşamak için...

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi 2006'da Türkiye'de internet deyince aklımıza ne geliyordu acaba? Bir arama kutusu, bir de bağlanıyor yazısı. Gerçekten bugün internet bambaşka bir yerde değil mi? İşletme için ihracat kapısı. Bir öğrenci için ders arkadaşı. Bir üretici için dünyaya açılan vitrin. 20 yılda çok şey değişti. Eskiden Google'a girip bu ne demek diye arıyorduk. Şimdi yapay zekaya giriyoruz. Bunu benim için yapar mısın diyoruz. Ha, güzel şeyler de oldu yani. Hani genelde özellikle programımız hep olumsuz şeylerden konuşuyoruz. Yapay zeka ile ilgili falan ama. Yok canım, memnun olduğumuz taraflar da var yani.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftayı ortaladık, çarşambaya ulaştık. Bu güzel çarşambanın tadını hayatın ritmiyle çıkartmaya başlayabiliriz o halde. Bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de önümüzdeki 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılarla günün, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik edin.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Beste fabrikatörlerimizden sevgili Ersay Üner, bir kez Yapma ile konuğumuz oldu. Müzik dünyasındaki pek çok şarkıda imzası bulunan, aynı zamanda kendi yazdığı şarkıları kendi seslendiren isimlerden, ki ben zaman zaman şöyle düşünürüm. Bir şarkıyı en iyi yazan söyleyebilir, ruhunu verebilir, o duyguyu hissettirebilir diye. Ersay Üner de çok güzel yapıyor bu duygu hissettirme mevzusunu. Yapma ile radyolarınızdaydı. Peki müziğin sesini kısmazsanız hayatın ritminde birazdan Sezen Aksu burada olacak. İrem Derici dinleyeceğiz. Model tekrardan bir araya geldi biliyorsunuz. Model grubunu konuk edeceğiz. Yıldız Silve, Sefo, Göksel, çok daha fazlası var hayatın ritminde. Onlardan önce Altay konuğumuz olacak. Güzel bir çarşamba olsun diye radyonuzun sesi hep açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Havalar bir müddettir mevsim normallerinin altında ilerliyordu ama size müjdeli haberi vereyim. Yurt genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak ama gündüz saatlerinde. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde 30 dereceye ulaşabilir diyorlar. Ancak asıl pastırma sıcakları Ekim'in 15'inden sonra gelecekmiş. Hatta şöyle bir rivayet var, asıl pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 10 Kasım arasında geleceği söyleniyor. Biz o zamana kadar sonbaharın tadını çıkartmaya devam edelim. Fakat önümüzdeki haftalarda uzun vadede sıcaklıkların tekrardan yükseleceği söyleniyor. Hatırlatmış olalım. Peki sıcaklık ister mevsim normallerinde ister düşük olsun, biz yeter ki her anın tadını çıkartmayı bilelim. Bu güzel çarşamba gününde de günün tadını çıkartmayı unutmayın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bir güne başlarken hepimiz iyi bir gün olacak diye düşünerek başlıyoruz. İyi dileklerle, iyi böyle temennilerle başlıyoruz. Düşlerimizi gerçekleştirmek için adım atıyoruz ama hayatın izin vermesi de önemli tabii ki. Bir de kendinize ayırdığınız vakit de önemli. Çünkü tüm zamanınızı etrafınızdakileri mutlu etmeye çabalayarak geçiremezsiniz. Bu yüzden kendinize de vakit ayıracaksınız. Böyle basit yöntemlerle genel bir iyilik hali yaratıp kendinizi daha iyi hissedip daha iyi bir gün geçirebilirsiniz diyorlar. Eğer bir günün iyi olması sizin için önemliyse o halde günün güzel yanlarına bakın. Mesela trafikte kaldıysanız gökyüzünü izleyin. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız uzun zamandır sizi aramadıysa siz onu arayın mesela. Herkes için endişelenmeyi bırakın. Sevmek ve endişe uyumak aynı şey değil, unutmayın. Endişe zaman zaman mutsuzlaştırıyor insanoğlunu. Bir de birilerine yardım edin. Eğer gününüz gerçekten iyi geçsin istiyorsanız birilerine yardım ettiğinizde kendinizi ne kadar iyi hissedeceğinizi fark edeceksiniz. Küçük kaçamaklar yapmayı da ihmal etmeyin diyelim. Gününüz güzel geçsin, onlar söylememiş ama ben ekliyorum. Radyonuzun sesi açık, kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

harika bir çarşamba günü, güzel bir gün olsun diye kulağınız hayatın ritminde, biz günü karşılamaya devam ediyoruz bu çarşamba gününde. Güzel bir güne başlarken gün içinde yapacaklarınızı büyük bir ihtimalle en azından hiç değilse zihninizin içinde planlıyorsunuzdur. Fakat spontan yaşanan anların, gelişi güzel günlerin daha güzel başladığını, daha güzel devam ettiğini biliyorsunuz. Küçük bir tavsiye vereyim yeni güne başlarken. Bu küçük tavsiye belki de gününüzü güzelleştirecek. Anı yaşamak için her anı programlamayı bırakın. Anı yaşamak için biraz da programlasanız da günü, gelişi güzel yaşamayı, gelen şeylerin en güzel tarafını görüp kabul etmeyi de ihmal etmeyin diyelim. Yeni bir gün daha çoktan başladı. Biz de bu yeni günü güzelleştirmek üzere yanı başınızdayız.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

gittikçe son yıllarda yapay zeka kullanımı artmaya devam ediyor. Özellikle insanlar yapay zekaya bir şeyler danışıyorlar. Evet, aldıkları cevap hoşlarına gidiyor çoğunlukla. Çünkü duymak istedikleri cevabı veriyorlar. Sadece gençler değil, sadece yeni nesil değil, artık yaşlılar da yapay zekaya soruyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmada 65 ila 74 yaş aralığında yapay zeka kullananların oranı neredeyse 3 kat artmış. Geçen yıl %1,5 iken bu yıl %5'in üzerine çıktığı söyleniyor. 65-74 yaş aralığındaki yapay zeka kullanımı. Peki sizde durumlar nasıl? Yapay zekaya her şeyi soruyor musunuz? Yoksa hali hazırda hala bildiklerinizle mi devam ediyorsunuz?

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

günlük hayat içerisinde hepimizin stres yaşamadığı an yoktur mutlaka. İş yerinde, yolda, evde, okulda hiç fark etmiyor. Bulunduğumuz herhangi bir ortamda stresli bir an yaşıyoruz. Ufak da olsa strese maruz kalabiliyoruz. İşte karşılaştığınız stres siz farkında olmadan vücudunuzun en hassas bölgesinden çıkabiliyor. Misal, pek çoğunuz stres mideme vurdu dersiniz. Hepimizin yaşadığı bir durumdur. Yaşadığımız tatsız olaylar sonrasında bazen midemiz ağrır. Ancak kulak burun boğaz uzmanları stresin kulağa da vurduğunu söylüyorlar. Kulak çınlamasının sizi birilerinin anmasından ziyade stres kaynaklı olabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz ardı etmeyin diye hatırlatmak istedim. Yaşadığımız farkında olmadığımız küçük stres anları kulakta çınlamalara, bazı problemlere de sebep olabiliyormuş. Eğer devam eden, açıklanamayan kulak çınlamaları varsa belki de kaynağı yaşadığınız o strestir. Bir uzmana başvurmakta fayda var diye hatırlatalım. Ama tabii ki kulağımızın pasını silmek üzere müziğin sesini biraz daha açalım.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Günün, sabahın vazgeçilmezlerinden bir tanesi kahve. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuz için öyle. Son yıllarda kahve tüketimi çok daha fazlalaştı. Fakat kakao çekirdekleri, kahve çekirdekleri önümüzdeki yıllarda azalacak. Bu yüzden tüketim miktarına biraz daha dikkat edelim. Hem bunun için hem de kilo almamak için. Yani siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben günümü bir fincan kahveyle geçiriyorum. Ben kilo almak istemiyorum. Dolayısıyla kahveye yöneliyorum diyebilirsiniz. Evet, kalori yakma sürecinde, kilo verme sürecinde yağ yakımına yardımcı olsa da kahve farkında olmadan kilo almanıza da sebep olabilir diyor uzmanlar. Diyetisyenler kahve tüketiminin kafein duyarlılığı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları gibi düzenleri değiştirebileceğini, dolayısıyla kahvenin yanında yediklerinizden dolayı kilo alabileceğinizi söylüyorlar. Eğer kahveden dolayı uykusuz kalıp daha fazla yemek yemeye yöneliyorsanız kahve kilo vermeye yardımcı olmayabilir. Bu yüzden kahve tüketirken metabolizmayı hızlandırmasından ziyade tüketim miktarınıza ve beslenme düzeninize de dikkat etmekte fayda var diyelim. Kilo verelim derken kahve yüzünden kilo almayalım aman.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi büyük bir ihtimalle kullandığınız telefonlarda zaman zaman depo yeri dolu gibi uyarılar alabiliyorsunuz. Hemen fotoğrafları silmeyin diyorlar. Belki karşınıza çıkmıştır bu detaylar. Çünkü evet, gereksiz fotoğrafları silmekte fayda var ama sadece fotoğraflarla alan açamazsınız kendinize. Daha ziyade kontrol etmediğiniz klasörler var telefonunuzun içinde diyorlar. Size gönderilen her fotoğraf, her sesli not, her belge belki de kayıt altında hala durmaya devam ediyor. Yıllar önce sessize aldığınız gruplardan gelen fotoğraflar, sesli mesajlar, hiç açmadığınız belgeler gigabaytlarca yer kaplıyor olabilir. Bunun için ilk önce otomatik olarak kaydedilen yerlerdeki kayıtları silmekte fayda var. Ön bellekleri temizleyeceksiniz. Yazışma uygulamaları, sosyal medya hesapları, video izleme sitelerinin ön belleklerini temizlediğinizde oldukça fazla alan açıldığını göreceksiniz. Her şeyi otomatik indiren uygulamalar, aynı zamanda hiç temizlemediğiniz çöp kutuları da telefonunuzda yer kaplıyor olabilir. Fotoğrafları silmeden önce buraları bir göz atın, sonra gereksiz fotoğrafları sildikten sonra çöp kutusunu boşaltmayı ihmal etmeyin diye bugünün hatırlatmasını yapmış olayım.

0: Şehrivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Şimdi beslenme düzenimize çok dikkat ediyoruz belki de. Sağlıklı besleniyoruz. Evet, ama yediğimiz saatlere dikkat etmiyoruz. İlginç bir araştırma yapmışlar. Aynı kaloriyi farklı saatlerde tükettikten sonra vücutta farklı karşılık aldığını görmüş uzmanlar. Misal çok sevdiğiniz bir hamburger yiyeceksiniz ama günün herhangi bir saati fark etmez diyorsunuz. Vücut ne bilsin gece ya da gündüz olduğunu biliyor. Araştırmacılar bunu ispatlamışlar. Sadece öğün saatlerini daha geç saatlere alarak, daha geç saatlerde yemek yiyerek hem daha çok yemek yenildiğini, hem daha sık acıkıldığını, hem de uyanıkken harcadığınız enerjinin geç saatlerde daha düştüğünü fark etmişler. Yani akşam saat 5'te yediğiniz hamburgerle gece 11'de yediğiniz hamburger arasında dağlar kadar fark var. Kalorisi aynı fakat vücuda getirisi farklı. Dolayısıyla geç saatlerde yemek yediğinizde hem enerjisini harcayamıyorsunuz, kalorisi vücutta kalıyor, hem de geç saatlerde yemek yenildiğinde sindirim sistemi daha sağlıklı çalışmadığı için vücutta kalorisi daha fazla kalıyor. Bu yüzden yediğiniz yemekler elbette önemli ama yediğiniz saatte en az onun kadar önemli, unutmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malum artık resmen sonbahardayız, mevsim geçişindeyiz. Yazlık kışlık ayarlaması yapıyorsanız eğer gardırobunuzda asla tutmamanız gereken parçalardan bahsedeceğim. Birinciyi tahmin ediyorsunuz. Bir gün kilo verirsem bunları mutlaka giyerim dediğiniz kıyafetleri gardırobunuzda tutmayın. Çünkü bir gün kilo veremiyorsunuz. Dolayısıyla o kıyafetler hep gardırobun bir kenarında fazlalık olarak durmaya devam ediyor. Daha önce aldığınız, belki de çok beğenerek aldığınız ama hiç giymediğiniz o kıyafetleri de gardırobunuzda tutmayın diyorlar. Bir gün mutlaka giyerim diye tuttuğunuz kıyafetleri de hiçbir zaman giymiyorsunuz. Lazım olur mantığıyla saklananlar, yıllar geçse de hiç kullanılmayanlar, sadece indirimde diye aldığınız, hala etiketli duranlar da bir gün kullanılmıyor. Kumaşı bozulmuş, yıpranmış, tamir edilecek kıyafetler de hemen tamir edilmezse giyilmiyor. Hiçbir şeyle kombinleyemediğiniz o çok sevdiğiniz bluzu belki de hiç giymeyeceksiniz. Dolayısıyla size negatif hissettiren, enerjinizi düşüren, bugüne kadar hiç giymediğiniz, giyemediğiniz, bir kenarda duran, gardırobunuzda bekleyen kıyafetleri gardırobunuzdan çıkartmanın vaktidir hanımlar beyler. Artık saklamaya gerek yok bence.

Haftanın ortasında bu güzel çarşamba gününü hayatın ritmiyle bugünün de 2 saatini birlikte paylaştık. Biraz daha gündemden uzaklaştık. Belki bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik ama bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle ben Renya mikrofon başındayım. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine aynı saatlerde yine burada bu frekansta görüşmek üzere.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.